biri tanu tan sita chinda mu biri sita emu hash lumba nkurete de VIP erikoli city biri gamba chariwo ntio mukambodi agambe erikoli city biri sita biri tanu tan sita chinda mu biri sita emu